ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutma

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453. Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Alp FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş

0: Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005. Çerkezköy 0282 888 9605. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453. Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: FM reklam.
1: Teşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik abala ayçiçek yağı 419 liraya. Teşan Migros mağazalarında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Ve bu konuğumuzla sohbetimize sizleri de bekliyoruz. Çünkü önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Üniversite sınavının ardından, puanların açıklanmasından sonra aday öğrenciler, aileler hangi bölümü yazsın, puanına göre, ilgi alanına göre bu telaş içerisinde belki de bu sohbetin sonunda kim bilir karar verirsiniz hangi bölümü yazacağınıza. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğretim görevlilerinden Merve Çevik Güngör stüdyomuzda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
0: Hocam okullar açıkken çok yoğun bir eğitim öğretim programı, akademik yıl geçiriyorsunuz. Şu anda okullar kapalı ama yeni öğrenciler için de bir yoğun hazırlık var. Bu hazırlıklarınız da o yoğunluk içerisinde vakit ayırıp geldiğiniz için sağ olun, var olun.
1: Ne demek, teşekkür ediyorum.
0: Bizim hocam kurum olarak çok yakın ilişki, aslında belki sizin haberiniz yok ama çok yakın ilişkide olduğumuz bölümlerden bir tanesi grafik tasarım bölümü. Önceden sinema, televizyon, radyo bölümü buradayken oradan öğrenciler bize staja gelirlerdi ve sonrasında da tam zamanlı olarak bizde çalışan arkadaşlarımız vardı. Ne yazık ki onları kaçırdık. Onlar Mehmet Balcı Yerleşkesi'nden İstanbul'a taşındılar o bölüm ama sizin bölümünüz, tasarım bölümü hala Silivri'de, Mehmet Balcı Yerleşkesi'nde değil
1: Doğrudur.
0: Mi?
1: Doğrudur. Tasarım bölümü hala Silivri'de devam
0: ve
1: ediyor.
0: Ve oradan da bir mezun arkadaşımız şu anda bizim reklam bölümümüzün sorumlusu.
1: Evet. Daha önce de iki arkadaşımız galiba.
0: Daha önce de iki mezunla çalışmıştık. Valla bize sizden hazır geliyor hocam. Oradan mezun olan ya da orada okuyan öğrenciler. Biz çok az bir böyle minik nasıl diyeyim ki katkılarla gençleri profesyonel hayata burada başladıkları için de çok mutluyuz. Dediğim gibi sizden hazır geliyorlar.
1: Teşekkür ediyorum
0: hocam.
1: Bu cümleleri duymak bizi onurlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Zor mu orada okumak, o bölümde okumak?
1: Ya bana göre zor değil tabii ama öğrencinin disiplinli çalışması, istemesi, ufkunun geniş olması önemli tabii ki. Bunlar olduğu sürece bana kalırsa her alanda olduğu gibi bu alanda da başarıyı sağlayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Yani disiplinli olduktan sonra başarının yarısı geliyor. Biraz çalışmak zorundalar. Peki hocam şöyle bir giriş yapalım. Tasarım bölümü denildiğinde birçok kişinin aklına aslında farklı alanlar gelebiliyor. Tasarım eğitimi tam olarak neyi kapsıyor?
1: Aslında tasarım denildiğinde çoğu kişinin aklına sadece güzel görünen işler geliyor. Oysa grafik tasarım estetiğin yanında iletişim kurmayı ve problem çözmeyi de kapsayan bir alan. Biz öğrencilerimize sadece tasarım yapmayı değil, araştırmayı, doğru analiz etmeyi, fikir geliştirmeyi ve mesajı hedef kitleye en doğru şekilde ulaştırmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Eğitim sürecinde teorik bilgiyi önemsiyoruz ama aynı zamanda uygulamalı derslerimiz de mevcut. Böylece aslına bakarsanız mezun olduklarında da sadece program kullanabilen öğrenciler değil, tasarım düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
0: Peki hocam, tasarım neden sadece estetik değil, aynı zamanda bir problem çözme aracı olarak görülüyor ki?
1: Çünkü aslına bakarsanız tasarımın temel amacı sadece güzel bir görüntü oluşturmak değil, iyi bir tasarım, doğru bir mesajı doğru kişiye en etkili şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Günümüzde markaların, kurumların, hatta kamu hizmetlerinin bile insanlarla kurduğu iletişimde tasarım önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle tasarımcılar sadece estetik kaygılarla değil, kullanıcı deneyimi, işlevsellik ve iletişim açısından da çözümler üretiyor diyebilirim.
0: Hocam, bazı bölümlerde tabii yetenek ön plana çıkıyor, bazı bölümlerde ilgi ön plana çıkıyor. Şimdi tasarım dediğiniz zaman benim aklıma böyle bir çizim yeteneğinin olması gerektiği gibi bir düşünce geliyor. Bu doğru mu? Çizim yeteneği olmayan bir öğrenci tasarım alanında başarılı olabilir mi?
1: Şöyle söyleyebilirim bunun için. Çizim yeteneği elbette bir avantaj. Ancak grafik tasarım eğitiminin ön koşulu sayılamaz. Tasarımın temelinde fikir üretmek, doğru analiz yapmak, yapmak ve görsel iletişim kurabilmek var. Eğitim sürecinde öğrencilerimiz hem temel tasarım ilkelerini hem dijital tasarım araçlarını öğreniyorlar. Düzenli çalışan ve kendini geliştiren öğrenciler çizim konusunda da zamanla önemli ilerlemeler kaydedebiliyorlar. Tabii bazı üniversitelerde çizim sınavından sonra öğrenciler kabul ediliyor.
0: Yetenek sınavı gibi
1: evet,
0: diyebilir miyiz?
1: 4 yıllık üniversitelerde genelde bu oluyor. Ama bizim için baktığımız zaman böyle bir ön koşul bulunmuyor.
0: Peki hocam, o zaman şunu sorayım. Mesela diyelim ki öğrenci sizin bölümünüz, 2 yıllık bölümü o kazandı, okudu, bitirdi. Oradan 4 yılla devam etme şansı var mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. DGS ile 4 yılla tamamlayabiliyorlar. Aynı zamanda isterlerse bizde okurken çap yapabiliyorlar. Yani çift anadal yapabiliyorlar. Grafik tasarım okurken başka bir programdan da çift anadal yapıp mezun olabiliyorlar.
0: Evet. Tabii az önce de söylediniz. Sizin verdiğiniz eğitim de sadece teorik eğitim değil, pratik atölye eğitimlerinin ya da proje tabanlı eğitimlerin de ön planda olduğunu anlıyorum. Peki bu eğitimler nasıl bir katkı sağlıyor öğrencinin gelişimine?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğitim sürecinde öğrencilerimiz tam donanımlı laboratuvarlarda sektörün en yaygın kullandığı Adobe programlarını öğreniyorlar. Özellikle işte Photoshop, Illustrator, InDesign gibi ve benzeri programlar gibi programları görmüş ve uygulamış oluyorlar. Bunun yanında öğrencilerimizin yapay zeka destekli tasarım araçlarının da tanımlarını da ve bilinçli şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Amacımız mezun olduklarında sektörün beklentilerine uyum sağlayabilecek teknik donanıma sahip olmalarıdır. Grafik tasarım uygulamalarıyla öğrenilen bir alan, uygulamalarla öğrenilen bir alan. Bu yüzden öğrencilerimizin mümkün olduğunca üretmelerini, uygulamalarını istiyoruz ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Derslerde baktığınız zaman farklı projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Tasarımlar hazırlıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Böylece sadece teorik olarak öğrenmeninden ziyade aynı zamanda uygulamalı olarak da yapıyoruz. Bunun yanında yaptıkları çalışmaları gün sonunda, yani sene sonlarında sergilerle.
0: Evet. Geçtiğimiz haftalarda da evet, sanırım Silivri'de Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda bir sergi daha açıldı.
1: Doğru.
0: Yoksa bu sene okulda mıydı onu tam?
1: Yok, doğru, Silivri'deydi. Dördüncüsünü gerçekleştirdik bu sene. Öğrencilerimiz de bu süreçte aslında motive oluyorlar. Sergide, yıl sonunda işlerinin sergide gözükmesi çok önemli. Hem onlar adına, hem portfolyoları adına, hem aileleri adına oldukça önemli.
0: Hocam, çeşitli alanlarda tabii ulusal ya da uluslararası yarışmalar oluyor. Grafik tasarımla ilgili mesela ulusal yarışmalara öğrenciler eğitimleri devam ederken işte proje yaparak katılabiliyorlar mı?
1: Tabii ki. Yani biz bazen derslerimizde özellikle bunları yönlendirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi. Katılıyoruz. Bizler de katılıyoruz öğrencilerimizle birlikte.
0: Eğitimdeki motivasyon haricindeki katkısı da daha farklı değil mi?
1: Tabii ki. Yani hem araştırıyorlar süreci yönetebilmek için, hem daha önce kazanmış çalışmaları görmüş oluyorlar ve motive oluyorlar bana kalırsa. Dolayısıyla önemsiz diyemem.
0: Evet. Tabii birçok alanda yapay zekadan destek alıyoruz ama sizin bölümünüz, yani tasarım bölümünde sanki biraz daha fazla gibi yapay zekanın kullanımı. Bana şu soruyu sordurtuyor mesela. Artık hiç bu konularla ilgili, mesela tasarımla ilgili, o az önce söz ettiğiniz programlarla ilgili bir bilgisi, eğitimi olmasa bile eline alıp da o akıllı telefonlardan, çeşitli uygulamalardan, yapay zeka desteğiyle insanlar da yapıyorlar çeşitli tasarımlar. Bu aynı şey mi? Yani akademik olarak verilen eğitimden farklı bir şey bu. Bir de sizin okulda verdiğiniz bu eğitimlerde bu teknolojinin, yapay zekadan destek alıyor musunuz?
1: Yapay zeka baktığınız zaman aslında tasarım dünyasında önemli bir dönüşüm başlattı. Her alanda olduğu gibi. Bugün birçok tasarımcı fikir geliştirme, görsel üretme veya içerik hazırlama süreçlerinde yapay zekadan destek alıyorlar. Ancak yapay zeka baktığınız zaman tasarımcının yerine geçen bir araç değil bana kalırsa. Tasarımcının üretim sürecini hızlandıran veya destekleyen bir yardımcı olarak görülmesini arzu ediyoruz. Çünkü yaratıcı düşünce, doğru analiz ve tasarım kararı hala insanın bilgi ve deneyimine dayanıyor diyebilirim. Evet. Gözlem önemli çünkü.
0: Evet, çünkü yaratıcı olan sektörde istediği kadar gelişsin, o insan dokunuşu farklı bir sonuca götürüyor. Şöyle bir değişik örnek verebilirim, aklıma geldi. Mesela sinema sektöründe de yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ama Oscar yöneticileri, Oscar ödül töreninin yöneticileri yeni bir kural getirdiler. Sadece yapay zeka bazlı senaryoları ya da sadece yapay zeka destekli filmleri değerlendirmeye almayacaklar. Mutlaka bir insan unsurunun içerisinde barındırılmasını bekliyorlar. Dolayısıyla yaratıcılık söz konusuysa evet yapay zeka da olsun ama o yaratıcılık hiçbir yapay zeka insan yaratıcılığın yerini almıyor hala.
1: Kesinlikle katılıyorum. Öğrencilerimizin de ya da ailelerinin de ilk bölümle ilgili sordukları soru yapay zeka grafik tasarımın önüne geçecek mi kaygısı açıkçası ailelerde de öğrencilerimizde de ilk zamanlarda çok fazla oluyor.
0: Hocam tabii bu iş şimdi işle meslek ayrımını zaman zaman yeri geldikçe ben anlatmaya çalışıyorum. Bu sizin verdiğiniz eğitim aslında bir meslek. Yani dünyanın neresinde olursa olsun gitmenize de gerek yok. Yani Kanada'da da bu mesleği yapabilirsiniz. Güney Afrika'da da, Türkiye'de de bu mesleği yapabilirsiniz. Hele de bir yabancı dil biliyorsanız şahane bir biçimde yapabilirsiniz. Hocam bu tasarımı düşündüğümüz zaman işte dünyanın çeşitli yerlerinde de yapabilir dedik. Bu eğitimi alırken öğrencilerin yabancı dil biliyor olması artı bir avantaj sağlıyordur herhalde.
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Grafik tasarım dediğimiz bölümde mezun olan arkadaşlarımız aslında freelance çalışabiliyorlar. Ve freelance çalışma artık tasarım dünyasının önemli bir parçası haline geldi. Günümüzde birçok tasarımcı farklı şehirlerden, farklı ülkelerden müşterilere hizmet edebiliyor. Tabii bu noktada dil önemli, özellikle yurt dışına çalışacaksak ya da yurt dışında çalışacaksak tabii ki dil önemli. Ancak başarılı bir freelance kariyeri için yalnızca iyi bir tasarım yapmak yeterli değil. İletişim becerisi, zaman yönetimi, planlama ve profesyonel çalışma disiplininde baktığımız zaman en az teknik bilgi kadar önemli diyebiliriz. Bugün özellikle dijital tasarım alanı oldukça hızlı büyüyor. Sosyal medya tasarımları, kullanıcı deneyimi odaklı çalışmalar, hareketli grafikler ya da motionlar, dijital reklamcılık, yapay zeka destekli tasarım süreçleri her gün daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki bununla birlikte freelance çalışmak da önemli bir hal alıyor diyebilirim.
0: Evet, tabii avantaj. Hele hele şimdi günümüzün gençleri, onları böyle alfabenin çeşitli harfleri ile jenerasyon olarak ayırıyorlar. Günümüzün gençleri de hele pandemiden sonra bütün dünyada aslında tercih edilen bir sistem oldu. Daha fazla tercih ediliyor freelance çalışmak. Bu meslekte onun için ideal olanlardan bir tanesi.
1: Çünkü daha konforlu geliyor öğrencilerimize. Dolayısıyla hem öğrenim görüp hem de freelance çalışan öğrencilerimiz de var şu anda da.
0: Evet. Ben bir dönem hocam televizyonda çalıştım. İşte program da yaptım ama programın öncesinde editörlük yapıyordum. İşte program kanaldaki çeşitli sunuculara o program içeriğine göre soru ve içerik hazırlıyorduk. Bir başka arkadaşımız da bizimle çalışırken 2 sene boyunca şu soruyu sordu bana, anlayamadı. Biz neden soru hazırlamak için her sabah kalkıp işte onca yolu kat edip de buraya ofise geliyoruz? Neden evden yapmıyoruz diye.
1: Bu anlamda bizim bölümümüz özellikle buna çok meyilli, yatkın. Dolayısıyla öğrencilerimiz de
0: bir tercih etme sebebi olabilir.
1: Evet, çalışabiliyor.
0: Tabii az önce hocam anlatırken söylediniz, bu işin eğitiminde teorik eğitim kadar, pratik eğitim kadar öğrencilerin stajlarda edindikleri tecrübeler de önemli yer ediniyor. Biraz öğrencilerin staj imkanları ile ilgili söyleyeyim. Çünkü çalışma alanları geniş olduğu kadar muhtemelen staj yapacakları alanlar da geniştir öğrenciler.
1: Şöyle söyleyeyim, bizim bölüm için konuşmamız gerekirse zorunlu 30 gün staj yapmaları gerekiyor öğrencilerimizin. Bunlar nereler olabiliyor? Reklam ajansları olabiliyor, dijital reklam ajansları olabiliyor, matbaalar, yayın evleri, kurumsal iletişim ve pazarlama bilimleri, baskı ve ambalaj sektörü gibi grafik tasarımın yer aldığı birçok farklı kurumda staj yapma fırsatı bulabiliyorlar. Böylece aslına bakarsanız eğitim sürecinde edindikleri bilgileri gerçek iş ortamı deneyimleme imkanı da elde etmiş olabiliyorlar. İsterlerse birinci sınıfın yaz döneminde, isterlerse ikinci sınıfın yaz döneminde stajlarını gerçekleştirebiliyorlar.
0: Evet. Bir de tabii hep gelen konuklarımla şu avantajı da konuşuyorum. Biz Trakya'ya yayın yapıyoruz. Trakya'da yayında olmadığımız ilçe ve köy merkezi yok. Çok geniş bir alana yayın yapıyoruz. Dolayısıyla aslında İstanbul Rumeli Üniversitesi de Trakya'nın göz bebeği diyebiliriz. Bölgenin ilk vakıf üniversitesi ve üniversiteyi tercih eden öğrenciler arasında Trakya'da da bir çoğunluk olduğunu, yoğunluk olduğunu da biliyorum. Şimdi Silivri adına konuşayım. Mehmet Balcı yerleşkesi burada olduğu için bunu soruyorum. Silivri'de yaşamanın çeşitli avantajları var. İşte çeşitli, İstanbul'a yakın, Trakya'nın her yerine yakın, daha sakin bir şehir hayatı burada yaşanabiliyor. Dolayısıyla bu avantajlar eğitim öğretim alırken üniversite eğitiminde de bir avantaj olabiliyor. Peki siz ne dersiniz tercih edecek olan öğrencilere? Neden mesela sizin bölümünüzü tercih etsin öğrenciler? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Neden bizim bölümümüz? Öncelikle şunu söyleyeyim, evet, Silivri'de olmamız aslına bakarsanız sanayi anlamında bizi destekliyor diyebilirim. Biz sektörle güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz her zaman ve önemsiyoruz. Dış paydaşlarımızı buna göre seçip öğrencilerimizi de bir araya getiriyoruz aslına bakarsanız. Bu da tabii ki burada olmanın avantajı bana kalırsa. Buluşturduğumuz noktada dış paydaşlarımızla ya da paydaşlarımızla sektördeki deneyimlerimiz.

0: Sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Olanakları varsa da mesela Trakya'da en uzak yer şuraya Silivri'ye 1,5-2 saatlik mesafede, gelsinler Mehmet Balcı yerleşkesini görsünler. Orada hocalarla, öğrencilerle, mezun öğrencilerle konuşsunlar. Okulun olanaklarını görsünler. Çünkü o da önemli galiba. Yani işte bölüme olan ilgi ya da aldığı puan kadar gençler şunu da düşünüyor artık. Ben nasıl bir ortamda okuyacağım? Benim buradaki o 2 yıllık ya da 4 yıllık zamanım nasıl bir ortamda geçecek diye. Dolayısıyla kendi gözleriyle görmeleri de bu kararı etkileyecektir diye hatırlatmak isterim.
1: Tabii tercih süreci boyunca biz destek olmaya çalışacağız arkadaşlarımıza.
0: Peki hocam, son olarak şunu sorayım. Burslu öğrenci oranı sizin bölümünüzde aşağı yukarı ne kadar? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Burs, çünkü üniversitenin çeşitli burs kolaylıkları da var. Mesela ilk aklıma gelen Trakya'dan yazacak olan öğrencilere yöre bursu diye benim çok beğendiğim, evet, başka belki de hiçbir üniversitede olmayan bir burs veriyor. Yöre bursu veriyor. Başka burs olanakları da var. Dolayısıyla bu burs olanaklarını da geldiklerinde ya da işte sosyal medya hesaplarından ya da web sayfasından araştırabilirler diye hatırlatalım mı?
1: Evet, yöre bursumuz var ve uyguluyoruz gerçekten. Trakya bölgesinde ve İstanbul'un belli bölgelerinde yer alan öğrencilerimize bir yöre bursu sağlıyoruz. Onun haricinde de puanlarına göre burslarımız mevcut. Bunun için aslına bakarsanız bizimle iletişim kurarlarsa daha net ve doğru bilgiyi vermiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet, biz de bu yayınları yapma amacımız o. Belki de bu yayının sonunda birileri kafasındaki sorulara daha net cevap bulacak ve tercihlerini ona göre yapacaklar. Hocam sağ olun, var olun. Bu tempo içerisinde geldiniz. Bize bu bilgileri verdiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğretim görevlilerinden Merve Çevik Güngör yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle hocamızı uğurladık. Bugünkü yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: Bir reklam.
3: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
2: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizde.

0: TÜVTÜRK.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün Trakya ve İstanbul'dan yurda giriş yapacak. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artış gösterdi. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu.
3: Spor.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Schalke 04'ün Udokai için harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan Amir Hadzi Ahmetoviç'e de Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği dile getirildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 22 Temmuz çarşamba sabahından haftanın tam ortasından hepinize kocaman bir merhaba. Temmuz sıcakları şehri ısıtmaya devam ederken biz de frekansa enerjiyi tavan yaptırmaya geldik. Merakla beklenen yepyeni teklisi Dur Nereye ile yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi zirveye taşıyan, sözü, müziği ve aranjesi başarılı müzisyen Mert Çorim imzası taşıyan, yazın enerjisine yarışır cıvıl cıvıl ve sıcak bir görsel şölen sundu. Video klip çalışmasıyla da ezber bozarak kendi evinin kapılarını açan Bengü ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: PFM reklam.
1: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşa Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Ural'la lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

kafeler dolduruldu mu? Direksiyon başındakiler emniyet kemerlerini taktı mı? Hafta sonuna sadece 2 gün kalmışken modumuzu düşürmek yok. Önümüzdeki saatler boyunca en hit parçalar ve güne neşe katacak müzik haberlerle mikrofon başındayız. Belçikalı sanatçı Dyson merakla beklenen ortak projesi Şuf Şuf'u yayımlayan İspanyolca ve Türkçe sözlerden oluşan şarkının klibiyle de dikkat çeken popstar Edis bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: De Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk,

0: HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Haftanın dönüm noktasına geldik bile. Biraz belki yorgunluk başlamış olabilir. Belki de günün koşturmacası zihninizi şimdiden yormuştur. Şimdi derin bir nefes alın. Kendinize bir fincan kahve veya çay koyun ve arkanıza yaslanın. Önümüzdeki saatlerde ruhunuza iyi gelecek şarkılarla sizlerleyiz. 2026 yaz turnesi kapsamında Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne alan şarkı

arasında dinleyicileriyle sohbet eden, konser boyunca enerjiyi sürekli canlı tutan, 2 saat sahnede kalarak eğlencenin ritmini bir an olsun düşürmeyen, gecenin en özel anlarından biri ise bu yaza damga vuran Ara Beni şarkısı sırasında yaşanan, şarkı öncesinde şarkımızın her türlü versiyonunu dinlediniz, şimdi orijinalini çalıyoruz diyen ve bu sözleri seyircisinden bulan Hadise radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. TÜİK verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Haziran itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı 793.396'ya ulaştı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın gerçekleşen ve 30 Eylül'e kadar öngörülen maliyetinin 37,5 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Pentagon'un bütçesinin hızla tükendiği belirtilirken, Beyaz Saray savaşın finansmanı için Kongre'den 67 milyar dolarlık ek kaynak istiyor.
2: Spor.
3: Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Lemina, geri kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

haftanın tam ortasında işe gidenler, direksiyon başında olanlar ve güne bizimle başlayan tüm dinleyicilerimize selamlar. Bugün gün boyunca en özel şarkılar ve güne keyifli bir es vermenizi sağlayacak özel müziklerle sizlere eşlik ediyor olacağız. İstanbul'da muhteşem bir konsere imza atan Maslak, Unica, Çukava'da sahne alan, repertuarlarındaki her biri hit olan şarkıları seslendiren Sensiz İstanbul'a Düşmanım 5, Durma Yağmur Durma, Böyle Kahpedir Dünya, Nasılım Biliyor Musun, Vazgeçtim Ben Bugün gibi dünden bugüne zamansız şarkıları ve sahne performanslarıyla unutulmaz bir geceyi imza atan, en sevilen şarkılarından Aşk Nereden Nereye yazdığı Fransızca sözlerle şarkıyı yeniden seslendiren ikonik rock grubu Grip'in radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 22 Temmuz Çarşamba, haftanın ortasındayız. Hafta sona biraz daha yaklaştık. Belki yoğun bir gün sizi bekliyor ama kısa bir mola verin, sevdiğiniz şarkılarla nefes alın. Çünkü bazen güzel bir melodi bütün günün enerjisini değiştirebilir. Hafta sonu Çeşme'de verdiği ve tüm biletleri günler öncesinden tükenen konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan, kendi hit şarkılarından oluşan repertuarıyla sahneye çıkan, konserin ilerleyen dakikalarında Kenan Doğulu'nun sevilen şarkılarına da yer veren, konserden paylaştığı Kenan Doğulu şarkılı sosyal medya paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak yoğun ilgi gören Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Murat Dalkılıç konuğumuz oluyor.

0: Küpefem reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

0: seni.
1: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün Trakya ve İstanbul'dan yurda giriş yapacak. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artış gösterdi. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Schalke 04'ün Udokai için harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan Amir Hadzi Ahmetoviç'e de Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği dile getirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kırmaya canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Günaydınlar, saatlerimiz öğleni gösterdi. Haftanın tam ortasında çarşamba gününü yarıladık bile. Yemek molasında olanlar, ofiste kahvesini tazeleyenler, yolda direksiyon sallayanlar. Günün stresini bir kenara bırakın, önümüzdeki saatler boyunca en taze hitlerle tempoyu düşürmüyoruz. Günün ikinci yarısına enerjik bir başlangıç yapmak için mikrofon başındayız. Yaz konserlerine ıs kesmeden devam eden iki gün üst üste Bursa ve İstanbul'da sahne alan, biletleri günler öncesinden tükenen Bursa Açık Hava Konseri'nde sahneye çıkar çıkmaz alkış ve tezahüratlarla karşılanan, güçlü performansı ve enerjisiyle geceye damgasını vuran zombi koca yaşlı şişko dünya yaktı geçti başta olmak üzere dillerden düşmeyen hitlerini seslendiren, repertuvarına eklediği sürpriz coverlarla da seyircisine keyif dolu anlar yaşatan alternatif müziğin en güçlü temsilcilerinden Adamlar bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küpe FM reklam.

Güzel bir çarşamba öğleden sonrasından hepinize merhaba. Günün en tatlı kaçamağı öğle molası saati geldi. Sabahın o yoğun temposunu arkada bıraktık. Şimdi biraz soluklanma, biraz dinlenme zamanı. Yemeğinizi yerken, çayınızı yudumlarken ya da kısa bir yürüyüş yaparken ruhunuza iyi gelecek şarkılarla yanınızdayız. Öğle kuşağında gününüzü güzelleştirmek için buradayız. Bodrum'da özel bir otelde sahne alan ve yoğun konser temposuna ara vermeyen, Bodrum konserinde dinleyicilerine bir de sürpriz yapan, repertuvarına yeni eklediği Yanımda Uyu şarkısını ilk kez tek başına seslendiren, geçtiğimiz hafta yayınlanan ve Türkiye ile Yunanistan'da ilgi gören Konstantinos Arios düetinin Türkçe versiyonu olan eseri yazdığı sözlerle konser repertuvarındaki yerini alan Sıla'ya kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Sana kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla al.

0: Turist Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik abalı ayçiçek yağı 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Küpe FM

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

Günün sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Perşembe sabahı ise saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Malatya'da Kayısı Festivali kapsamında konser veren ancak halk izlemeye gitmeyince meydanı boş bulunca da yerel halka çağrıda bulunan Elif Buse Doğan'la hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: yangın yeri.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. TÜİK verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Haziran itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı 793.396'ya ulaştı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın gerçekleşen ve 30 Eylül'e kadar öngörülen maliyetinin 37,5 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Pentagon'un bütçesinin hızla tükendiği belirtilirken, Beyaz Saray savaşın finansmanı için Kongre'den 67 milyar dolarlık ek kaynak istiyor.
3: Spor.
4: Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Lemina, geri kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Efendi, gündüz yolculuğumuz başladı değerli dinleyiciler. Bengü Dur Nereye yepyeni çalışması bizlerleydi. Söz müzik Mert Demir bu arada. Gayet keyifli bir çalışma olmuş. Uzun süredir Hande Ünsal'la birlikte yorumladıkları Gel isimli şarkıyla dikkat çeken bir isim vardı. Umur Doma, Hande Ünsal düeti Gel'den bahsediyorum. İşte o Umur Doma solo kariyerine tabii ki devam ediyor. Harika bir şarkıyla bizlerle buluştu geçtiğimiz günlerde. Zor isimli bu güzel şarkı şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hem alın Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 0005. Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Marmara bölgesinde, Marmara bölgesinde hava patlamak üzere arkadaşlar. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir hava dalgası söz konusu. Bugünden itibaren, akşam saatlerinden itibaren sanıyorum ki, Türkiye'nin kuzeybatısını etkilemeye başlayacakmış. İlk olarak Trakya'da görülecek sağanakların perşembe ve cuma günü, İstanbul'da aralıklarla, cumartesi günü ise çok kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyormuş. Yetkililer özellikle İstanbul, Trakya ve Batı Karadeniz'de sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı uyarıyor. Cumartesi gününün en kritik gün olacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının da bu hafta sonuna doğru belirgin şekilde düşerek İstanbul'da gündüz 23, gece ise 15-16 dereceye kadar inebileceği ifade ediliyor. Pazar günü yağışların etkisini azaltması bekleniyor efendim.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanya yalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
1: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: FM Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.

0: Arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Küpe FM reklam. Küpe FM.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Günlerdir aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'de hava, kırmızı kütlenin girişiyle bugünden itibaren hızla değişiyor. İstanbul üzerinden ülkeye giren yağışlarla hava sıcaklıklarında yer yer 10 dereceye varan düşüşler bekleniyor. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde 2 kişi yaralandı. Ahbap soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertel'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Endidi'nin ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu. Endidi'nin Midtjylland maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Premier Lig devi Chelsea, Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'dan transfer etti. Londra ekibi bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küba Efendi gündüz yolculuğumuz devam ediyor. İkinci saatimizde Meyra ve Soner Sarıkabadayı son konuklarımız olan isimler. Efendim Baran Mengüç'le devam edeceğiz. Ritmimizi düşürmeden son teklisi kıyamam şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Süper Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Küpe FM reklam.

Yapay zeka sektöründen bir haberimiz var yine arkadaşlar. Microsoft, Fransız yapay zeka şirketi Mistral'le milyarlarca dolarlık bir anlaşma imzalayarak şirketin Avrupa'daki yapay zeka altyapısını finanse etme kararı almış. Bakalım yeni ürünler gelecek mi? Yapay zeka sektörüyle ilgili işimize yarayacak heyecan verici gelişmeler ortaya çıkacak mı? Merakla ve yakından takip ediyoruz. Ve sözü Çakal'a bırakıyoruz. Yepyeni şarkılarından bir tanesi Güneş Doğmadan Önce şimdi sizlerle. We'll be right back.

0: FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

pusu. Küpe Efendi gündüz yolculuğumuz sona eriyor ama birazdan Dilek'le müzik keyfi harika şarkılarıyla sizlerle buluşacak. Hafta içi her gün olduğu gibi tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Son konuğumuz Sefo ve Afra.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün Trakya ve İstanbul'dan yurda giriş yapacak. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artış gösterdi. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Schalke 04'ün Udokai için harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan Amir Hadzi Ahmetoviç'e de Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği dile getirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 22 Temmuz Çarşamba gününde hafta ortasında birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. İlk şarkımız festivalin 3. günü 1 Ağustos akşamı sahne alacak olan Dolu Kadehi Ters Tut grubundan geldi.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
7: Evlenenler, evini yenileyenler, müjde! Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

Mabel Matiz'den yazın ritmini belirleyecek yeni şarkısı Umrum Dışı'yla devam ediyoruz. Özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound'unu bir araya getiren şarkının söz ve müziği Mabel Matiz'le Murat Güner imzalı.

0: Beni.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Denizin, doğanın ve müziğin buluştuğu Trakya Müzik Festivali geri dönüyor. Saros Körfezi'nin benzersiz atmosferinde gerçekleşecek festival, kamp keyfi, top dolu etkinlikleri ve birbirinden güçlü konserleriyle unutulmaz anlar vaat ediyor. Son yılların en sevilen gruplarından Madrigal, duygulara dokunan şarkıları ve enerjik performansıyla festival sahnesinde sizlerle buluşacak. Bu müzik şölenini kaçırmayın, yerinizi şimdiden ayırtın.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Küpe FM reklam.

Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den yepyeni bir şarkı Hıçkırık'la devam ediyoruz. Sezen Aksu'nun uzun zamandır elimden çıkmış en tatlı şarkılardan biri sözleriyle tanımladığı Hıçkırık, esprisiyle olduğu kadar duygusal derinliğiyle de dikkat çekiyor. Şarkının vokal kayıtları süresince Sezen Aksu, Ceylan Ertem'e vokal koçluğu da yaparak eserin mutfağında bizzat yer aldı.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: seni konuşurum.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Günlerdir aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'de hava, kırmızı kütlenin girişiyle bugünden itibaren hızla değişiyor. İstanbul üzerinden ülkeye giren yağışlarla hava sıcaklıklarında yer yer 10 dereceye varan düşüşler bekleniyor. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde 2 kişi yaralandı. Ahbap soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertel'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
4: Spor.
5: Beşiktaş, Ndidi'nin ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu. Ndidi'nin Midtjylland maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Premier Lig devi Chelsea, Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'dan transfer etti. Londra ekibi bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Tekirdağ 28, Edirne 30, İstanbul ve Kırklareli 34, Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM Reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceriz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

yazın en büyük müzik deneyimi Trakya Müzik Festivali'nde yaşanacak. Saros Körfezi'nin büyüleyici doğasında kampın, denizin ve müziğin keyfini çıkarırken birbirinden güçlü isimler festival sahnesinde sizlerle buluşacak. Pera sevilen şarkıları ve yüksek enerjili performansıyla Trakya Müzik Festivali'nde unutulmaz bir konseri imza atmaya hazırlanıyor. Arkadaşlarını topla, takvimini işaretle ve yazın en güzel anılarını Trakya Müzik Festivali'nde biriktir.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Teşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek Yağı 419 liraya. Teşan Migros mağazalarında.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Yazın en büyük müzik buluşmasına hazır olun. Trakya Müzik Festivali, Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde müzik, kamp ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Festivalin en iddialı performanslarından biri ise sahne enerjisiyle fark yaratan Hayko Cepkin. Güçlü sesi ve unutulmaz sahne şovuyla Hayko Cepkin festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Yazın ritmini Trakya Müzik Festivali'nde yaşayacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm

0: Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyifte yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Küpe FM Reklam.

0: Ufuk Beydemir'den yeni şarkısı Betonla veda ediyoruz bugün. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Duvarlar konuşmaz, sustum artık.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe
2: FM. Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün Trakya ve İstanbul'dan yurda giriş yapacak. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. TÜİK verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Haziran itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı 793.396'ya ulaştı. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
3: Spor.
4: Beşiktaş, Endidi'nin ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu. Endidi'nin Midtjylland maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6.271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Çarşamba gününde beraberiz sevgili dinleyiciler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününde ben Mehmet Ali en ilerle radyolarınızdayım. Nazan Öncel ve Sezen Aksu ile başlayalım. Erkekler de yanar radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Küpe FM reklam.

0: Yorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin, delisin.
1: Küpefan frekanslarında Emircan İrek'le ilerlemeye devam ediyoruz. Aşkım sensin bizlerle.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özan Hastanesi sizin hastaneniz.
8: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün Trakya ve İstanbul'dan yurda giriş yapacak. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. TÜİK verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Haziran itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı 793.396'ya ulaştı. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Endidi'nin ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu. Endidi'nin Midtjylland maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 21 kuruş, 1 euro 53 lira 91 kuruş, gram altın 6.271 liradan, çeyrek altın 10.049 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimiyle İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Yıllar önce söz yazarlığı ve aranjörlükle müziğin mutfağından yetişen Ersan Yüner'le ilerlemeye devam ediyoruz. Son zamanlarda, yıllarda yorumcu kimliğiyle tanıştırdı bizleri. Tatlım'la şimdi radyonuzda.

0: Teşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Teşan Migros mağazalarında.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532-650-9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288-417-0707.
1: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazel'in 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçer. İçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM frekanslarında Deep Rice ve Jabbar'la ilerliyoruz. Denendi şarkısı şimdi radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Herkese keyifli akşamlar. Bu güzel yaz akşamına ilerlerken sevgili Canan Erçetin ve onun en sevilenlerinden, en klasik çalışmalarından birisi Gamsız Hayat şimdi radyonuzda. Gelin yaz gününde dinleyelim.

0: Epe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM

Süper FM'de noktalıyoruz efendim artık. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Son olarak Melike Şahin burada olacak. Canın Beni Çekti isimli şarkısıyla. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle. Kulağınız Süper FM'de olsun. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte güzel bir çarşamba gününde daha Küpe FM'de sizlerleyim ve haftanın ortasına geldik bile. Neredeyse Temmuz'u yavaş yavaş yarıladık, yarısını aştık. Hızla geçiyor zaman. İnşallah güzel geçiyordur yazınız. Tatile gidenler, tatile gitmeye hazırlananlar varsa ne mutlu onlara, gidecek olanlar daha da vardır. Bu yaz tatilleri Haziran, Temmuz, Ağustos ayları boyunca en çok sürüyor. Tabii Eylül'ün ortasında okullar açılacağı için yine bir telaş başlayacak. Tadını çıkaralım diyorum. Tabii ki güne vedanın da tadını çıkaralım ve işte ilk şarkıyla başlıyoruz efendim programa.

0: PFM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Yaşar hep böyle kal diyecek şimdi Talü şarkılarında bizlerle olacak. Ay bu arada keşke hep öyle kalabilseydik. Öyle derken nasıl? En sevdiğimiz halimizde, en sevdiğimiz yaşımızda, en sevdiğimiz kilomuzda. Karpuz ve salatalık suyu kilo vermeyi destekleyen, vücudumuzun hücrelerini derinden nemlendiren güçlü bir içecekmiş efendim. Eğer yazın illaki bir şey içeceksek ne yapacağız? Karpuz ve salatalık suyu içeceğiz demek ki. Bence de gayet mantıklı diye düşünüyorum. Ve diyorum ki bir yandan da yürüyüşleri ihmal etmeyelim. Serin serin olan saatlerde, varsa mümkün olan o saatler ya da etrafınızda rüzgar varsa öyle bir yerdeyseniz yürüyün, kulağınızda da Küpe FM olsun. www.kupefm.com.tr ve devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Demet Akalın. Efendim bu arada Instagram'ı, sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden bir tanesi de şüphesiz Demet Akalın. O yüzden hemen Demet Akalın demişken Instagram hesabımızı da hatırlatmak istiyorum. Instagram'da Küpe FM'i takip edebilirsiniz. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, programlar belki de her an karşınıza çıkabilecek sürpriz bir çekilişle Instagram'da sizlerleyiz. Ve işte Demet Akalın bir şey mi dedin?

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Edis abi Çek Tetiği dinleteceğim size. Bu arada 1 milyon dolara çeşmeli olmuş Edis. Dalyan'da Sakız Adası manzaralı bir villa almış. Evi zevkine göre dekore ettirmiş. Villanın değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenilmiş. Acun Ilıcalı'da komşuları arasındaymış. Hep belli isimler geçiyor, farkında mısınız? Magazin dünyasında söz konusu para, iş falan olduğu zaman. Ama Edis de çok çalışıyor, hak ediyor. Gerçekten de sahnesiyle, şarkılarıyla sevilen isimlerden bir tanesi. Güle güle otursun diyoruz ve işte Edis Çek Tetiği.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz'le neyle devam edeceğiz şimdi? Umurum dışıyla devam edeceğiz efendim. Umurum dışı ne kadar güzel bir söz değil mi? Ay hoşuma gitti yani. Evet, umurumda ya da umurum dışı. Bundan sonra böyle kullanabiliriz. Bazen böyle güzel terimler ekliyorlar hayatımıza değerli sanatçılar. Bu arada kedilerden bir haber vereyim mi size? Biliyorsunuz çok önemli kediler hayatımızda. Araştırmalara göre kediler erkek sahipleriyle iletişim kurarken daha fazla miyavlıyorlarmış. Halbuki kadınlar birazcık daha çok konuşmayı sever ve hayvanlarla daha çok konuşur ya. Yani ne bileyim değil mi? Sanki kadınlarla daha çok miyavlamaları lazımdı. Neyse bilemiyorum. Onların tabii ki tercihi. Çünkü onların da kendi kararları var. Mabel Matiz ve Umrum Dışı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
6: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Manifest ve Toz Pembe ile devam edeceğiz şimdi. Gerçekten de çok tatlı şarkıları imza atıyorlar. Bayılıyorum ben Manifest'e. Açıkçası hayranlarından biri olduğumu size daha önce de söylemiştim. Efendim bu arada İspanya'yı kutlayalım. Dünya Kupası'nı kazandı ve Gazze'de de kutlandı, biliyorsunuz zaten sebebini. Efendim bizler de seviyoruz İspanya'yı. Tamam, yendi Arjantin'i. Olabilir böyle şeyler. İkinci kez Dünya Kupası'nı alıyormuş İspanya'da. Kendilerine bir kez daha tebriklerimizi sunuyoruz. Nusret de gitmiş Dünya Kupası final maçına. Biliyorsunuz zaten oralarda ne varsa o da oralardadır. O da bize elinden geldiğince temsil etmeye çalışıyor. Milli takımımız da inşallah daha sonraki senelerde daha güzel bir şekilde bizleri temsil edecektir. Ellerinden geleni yaptılar. Kısmetten ötesi yok. Ve işte Manifest Toz Pembe.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM Reklam.

Melek Mosso'yla Hayatım Kaymış'la devam edelim. Melek Mosso kardeşine doğum günü hediyesi olarak 11.500 euro yani yaklaşık 430 bin liraya saat aldı kulaktan kulağa dedikodu diye her yerde haberi çıktı. Ya şimdi anormal bir şey yok ki, bunda nihayetinde çalışıyor, kazanıyor, kendi bütçesine göre alıyor. Kimi 1000 liraya alır, kimi 5000 liraya alır, kimi 50 bin liraya alır. Kimi belki bir zaman alamaz, sonra alır, belki de hiç alamaz, gönlünden kopan başka bir şey alır. Kimi de gider milyonu alır, milyon dolar alır yani. Herkes kazancınca ama ünlü olunca böyle konu oluyor işte. Melek Mosso ve Hayatım Kaymış bizlerle.

0: üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Aşırı olan her şeyden bence uzak durmalıyız. Tabii ki yani bir de hani böyle hayran olmak var, bir de örnek almak var biliyorsunuz. Sanatçıların başı onlarla da çok dertte. İşte şöyle çocuklar örnek aldı, böyle çocuklar örnek aldı bu insanı falan diyorlar. Bence onlar da daha başarılı insanları örnek alabilirler. Ailesindeki bir doktoru değil mi? Bir başarılı öğretmeni, illaki ünlü diye, sadece çok para kazanıyor diye içi boş insanları da örnek almamak lazım. Ama bu da çocukları yetiştirirken tabii ki onlara belki de öğretilmesi gereken bir şey. Efendim, söz müzikte.

Bengü ile Sebebi Sensin'le devam edeceğiz. Bu arada Kültür Yolu Festivali'nin Konya konser afişi yapay zeka ile hazırlanmış. Sanatçıların hiç birbirlerine benzemediği diyordum. Kendilerine benzemediği gerekçesiyle sosyal medyada alay konusu olmuş. İnanın resimleri bir görseniz gerçekten çok acayip. Ne Mert Demir Mert Demir, ne Fatma Turgut, Serkan Kaya, Özcan Deniz, Kıraç, Sefo, Sinan Akçıl falan. Yani insanlardan bir resim isteyemediniz mi de yapay zekalı resimlerini yaptınız? Hadi klipleri çekiyorlar yapay zekalı bir denemek için. Herkes kendini orada daha bir zayıf, daha bir ince, daha bir güzel gösteriyor falan ama bunu bilinçli olarak kendi isteğiyle yapıyor. Bunu onay verdiler mi? Vallahi gerçekten çok komik olmuş, yersiz olmuş. Neyse inşallah düzeltilmiştir sonrasında diyor. Bengü'yle Sebebi Sensin'e devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte burada sizlerleyim.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uçak yolculuklarında görünmeyen tehlike. Yeni bir araştırmaya göre uçak yolcuları aşırı yüksek seviyede ultra ince partikül kirliliğine maruz kalıyor. Yeni bir araştırma uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, iniş ve taksi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazla ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Fransa'dan araştırmacılar geliştirdikleri ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda çeşitli Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar kabinin ön sıralarındaki koltuklara veya servis alanına kondu. Ultra ince partikül çıplak gözle görülmüyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi güç olduğundan mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışı kalıyor. Araştırma yüksek irtifada kabin havasındaki kirliliğin düşük olduğunu gösterdi ancak uçağa biniş sırasında motor çalışırken ve taksi esnasında ölçülen değerler ortalamanın çok üzerinde seyretti. Kabin havası uçak kalktıktan bir süre sonra temizlenirken inişe geçildiğinde kirlilik yeniden artıyor. Araştırmacılar bu artışın havalimanları çevresinde ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerdeki yoğun kirleticilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma uçak motorlarından çıkan karbon gibi diğer kirleticilerin de uçak yerdeyken en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Ultra ince partiküller yalnızca havalimanı içinde değil, çevre yerleşim bölgelerinde de yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı'ndan 1 kilometre uzaktaki değerler Paris'in en işlek çevre yolu kenarındaki seviyelere yakın.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Emre Fel'in yeni çalışması Merdan müzik listelerinde yerini aldı. Kendine has tarzıyla dikkat çeken sanatçı bu şarkısında ayrılık ve özlem dolu bir hikayeyi anlatıyor. Duygusu ve sözleriyle dinleyicide iz bırakan parçalardan biri olmaya aday gibi görünüyor.

karanlık ne? Gönlümün bayramları şenlik söndü.

Gökhan Türkmen 9 şarkılık cover projesi Denk kapsamında hazırladığı Kör Bıçak çalışmasıyla müzik gündeminde yer alıyor. Sanatçının projede yer verdiği bu özel çalışma dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Kafe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Eğer hala mesaideyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de şöyle bir arkanıza yatsın. Keyif çatın valla. Şimdi sırada Gökhan Tepe'den Tatlım Var. Belki yüzünüze küçük bir tebessüm bırakır. Belki de aklınıza birini getirir. Kim bilir. Ama şunu da unutmayalım. Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Apio ve Sibelcan, Kıyamam isimli düet çalışmasıyla müzik listelerinde yer almaya devam ediyor. İki farklı tarzı bir araya getiren bu özel çalışma dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bize eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ha bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de yeni sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

aldın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.